Şekere bakkatira, rekettere be şekere bakkatira, redettere be şekere bakkatira, redettere be şekettere be şekere bakkatira bakkatira, redelele be ke şekere bakkatira, rebe şekere be kettere be şekere be redettere be şekere be redettere be kettira antaram. Tira şekere baratira bakkatira bas şekere baratira bakkatira bas şekere baratira bas şekere baratira. Redettere be şekere be redettere be kettere be şekere be redettere be şekere bakkatira antaram. Redettere be şekere be redettere be kettere be şekere be redettere be şekere be redettere be şekere be redettere be şekere be redettere be şekere be